Darayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak.

bitmez sevgilim. Hayat bugün gelir, harcarlar.

olmayınca tedirginim, huzursuzum, yanımda sen olmayınca

Ey iman edenler! Hahamların ve papazların çoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlara acı bir azabı müjdele.

Bunlar kıyamet günü cehennem ateşinde kızdırılır. Onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla dağlanır. Onlara, işte kendiniz için biriktirdiklerinizi tadın denir.

Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısında Allah nezdinde ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. Öyleyse o aylar içinde kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.

Haram ayların yerlerini değiştirip geciktirmek ancak inkarda aşırı gitmektir. İnkar edenler bununla saptırılır. Onlar Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak için haram ayı bir yıl helal sayarlar, bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram kıldığını helal kabul ederler. Yaptıklarının kötülüğü kendilerine güzel görünür. Allah kafir topluluğu doğru yola iletmez. Ya

Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda topluca savaşa çıkın dendiği zaman yere çakılıp kaldınız? Yoksa siz ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının geçici menfaati ahirete göre çok azdır. İlla

0: Eğer Allah yolunda savaşa çıkmazsanız, Allah sizi acı bir azapla cezalandırır. Yerinize sizden başka bir kavim getirir ve siz ona hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: İlla tansuruhu feqad nasarahu Allahu iz

Eğer siz peygambere yardım etmeseniz de Allah ona yardım etmiştir. Hani bir zamanlar o iki kişiden biri olduğu halde inkar edenler kendisini Mekke'den çıkarmışlardı. O sırada ikisi de mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah bizimle beraberdir" diyordu. Bunun üzerine Allah ona güvendiğini indirdi ve onu sizin görmediğiniz askerlerle destekledi. İnkar edenlerin sözünü alçalttı. Yüce olan sadece Allah'ın sözüdür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Gerek hafif ve gerekse ağır olarak hep birlikte savaşa çıkın. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Ey Muhammed! Eğer cihat yakın bir dünya menfaati ve normal bir yolculuk olsaydı elbette sana tabi olurlardı. Fakat güçlükle aşılacak yol onlara uzak geldi. Onlar eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Boşuna kendilerini helak ediyorlar. Allah onların yalancı olduklarını elbette biliyor.

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, mallarıyla, canlarıyla cihad etmemek için senden izin istemezler. Allah, takva sahiplerini çok iyi bilir.

0: Senden ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp şüpheleri içinde bocalayıp duranlar izin isterler.
1: وَلَوْ

Eğer onlar cihada çıkmak isteselerdi, onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarından hoşlanmadı da onları durdurdu. Onlara oturan acizlerle beraber siz de oturun denildi.

0: Eğer onlar sizin aranızda savaşa çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmazdı. Sizi fitneye düşürmek için aranıza sokulurlardı. Sizin içinizde de onları dinleyenler vardır. Allah zalimleri çok iyi bilir.
1: لَقَدْ بَتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ كَارِهُونَ
0: Andolsun ki onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişlerdi. Sana karşı nice işleri ters çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemedikleri halde hak ortaya çıktı. Allah'ın emri üstün geldi. وَمِنْهُ

Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardı. İyi bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdi. Şüphesiz ki cehennem kafirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Ey Muhammed, sana bir iyilik dokunsa bu onların hoşuna gitmez. Sana bir kötülük dokunsa biz önceden tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler.

0: Sen de ki, bize ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler isabet eder. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.
1: قُلْ هَلْ تَرَبْ

De ki, bize gazilik ve şehitlik gibi iki güzellikten başka bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? Oysa biz Allah'ın kendi tarafından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin. Doğrusu biz de sizinle beraber beklemekteyiz.

De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz. Sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir kavimsiniz.

0: Sadaka olarak harcadıklarının kabul edilmesine engel olan, sadece Allah'ı ve peygamberini inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek harcamalarıdır.
1: فَلَا

Artık onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünya hayatında onlara azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını istiyor.

0: Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkak bir topluluktur.
1: لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ
0: Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar yahut da girecek bir delik bulsalardı, hemen oraya doğru yönelip koşarlardı.
1: وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ اُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ
0: Onlardan sadakalar hakkında sana dil uzatanlar vardır. Eğer o sadakalardan kendilerine de verilirse hoşlanırlar. Onlardan kendilerine bir şey verilmezse hemen öfkeleniverirler.

Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeylere razı olup Allah bize yeter, Allah da bize bol nimetinden verecek, Resulü de, biz sadece Allah'a gönül bağlayanlarız deselerdi kendileri için daha hayırlı olurdu.

Münafıkların içinde o her şeye kulak kesiliyor diyerek peygamberi incitenler vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. O Allah'a iman eder, müminlere inanır. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için acı bir azap vardır.

Onlar size gelip gönlünüzü razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer mümin iseler Allah'ı ve Resulünü razı etmeleri daha uygundur. Elem

Onlar bilmezler mi ki her kim Allah'a ve Resulüne karşı koyarsa şüphesiz onun için içerisinde ebedi olarak kalacağı cehennem ateşi vardır. Bu ise en büyük rezilliktir.

Münafıklar kalplerinde bulunanı kendilerine haber verecek bir surenin müminlere indirilmesinden çekinirler. Sen onlara de ki, siz alay edin bakalım. Allah sizin çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır.

0: ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
1: Eğer onlara sorarsan biz sadece lafa dalmış eğleniyorduk derler. Sen de ki Allah'la onun ayetleri ve peygamberiyle mi alay ediyordunuz?
0: La

Boşuna özür dilemeyin. Siz iman ettikten sonra tekrar inkar ettiniz. İçinizden bir grubu bağışlasak bile bir gruba da suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz.

Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten men ederler ve ellerini sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Çünkü münafıklar elbette fasık kimselerdir.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. O ateş onlara yeter. Allah onları lanetlemiştir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ey münafıklar, siz de sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha kuvvetliydiler. Malları ve çocukları daha çoktu. Onlar dünyadan nasiplerini almışlardı. Sizden öncekilerin nasiplerini aldıkları gibi siz de dünyadan nasiplerinizi aldınız. Onların daldıkları gibi siz de batıla daldınız. İşte onlar dünyada da ahirette de amelleri boşa gidenlerdir ve işte onlar zarara uğrayanlardır.

0: أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
1: Onlara kendilerinden önce gelip geçen Nuh, Ad, Semud kavimlerinin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler halkının haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara delillerle geldiler. Allah onlara zulmedecek değildi. Fakat onlar kendilerine zulmettiler.
0: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridir. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah'a ve peygamberine itaat ederler. İşte Allah onlara merhamet edecektir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur.

0: Ey peygamber, kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ

Onlar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ediyorlar. Oysa küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra inkar ettiler. Başaramadıkları bir şeye yeltendiler. Sırf Allah ve Resulü kendi bol nimetleriyle onları zengin kıldığı için intikam almaya kalkıştılar. Eğer tövbe ederlerse kendileri için daha hayırlı olur. Eğer yüz çevirirlerse Allah onlara dünyada da ahirette de acı bir şekilde azap eder. Yeryüzünde onların ne bir dostu vardır ne de bir yardımcısı.

Onlardan eğer Allah bize kendi lütfundan verirse andolsun ki sadaka vereceğiz ve salih kimselerden olacağız diye Allah'a söz verenler vardı. Felem

Allah'a verdikleri sözden döndükleri ve yalan söyledikleri için Allah kendisiyle karşılaşacakları güne kadar onların kalplerine bir nifak soktu.

Onlar bilmezler mi ki Allah onların sırlarını da fısıltılarını da bilir. Çünkü gaypları en iyi şekilde bilen Allah'tır.

Sadakalar hususunda gönülden davranan müminleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden kimseleri Allah maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. İşte

Ey Muhammed, onların ister bağışlanmalarını dile, ister dileme. Sen onların 70 defada bağışlanmalarını dilesen, Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

0: في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: Allah'ın Resulüne muhalefet ederek cihattan geri kalanlar evlerinde oturmalarına sevindiler, mallarıyla canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi hoş görmediler ve bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler. Sen de ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.

0: miyim?
1: Eğer Allah seni onlardan bir grubun yanına döndürür de savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, onlara de ki, artık benimle beraber hiçbir zaman çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmana karşı savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa oturup kalmaya razı oldunuz. Öyleyse geriye kalanlarla beraber oturun.
2: وَلَا

Onlardan ölen hiçbir kimsenin namazını sakın kılma. Kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.

0: Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlar yüzünden dünyada onlara azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor.
1: وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ

0: Allah'a iman edin ve peygamberiyle birlikte cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahibi olanlar senden izin isterler ve bizi bırak oturanlarla beraber kalalım derler.
1: Radû bi en yekûnû me'al havâlifi ve tubi'a alâ kulûbihim fehum lâ yefkahûn.
0: Onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar anlayamazlar. Lakin

Fakat peygamber ve onunla beraber iman edenler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün hayırlar onlarındır ve işte kurtuluşa erenler de ancak onlardır.

0: Allah onlar için altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
0: Bedevilerden kendilerine izin verilmesi için özür beyan eden kimseler geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de özür bile beyan etmeden oturup kaldılar. Onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır.
1: Leysa ala

0: Zayıflara, hastalara ve savaşta harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah'a ve peygamberine bağlı kaldıkları müddetçe bir sorumluluk yoktur. Çünkü iyilik yapanların kınanması için bir yol yoktur. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.
1: وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ

kendilerine binek sağlaman için sana geldikleri zaman sizi bindirecek bir şey bulamıyorum dediğinde, Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözyaşı dökerek geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.

0: Sorumluluk ancak zengin oldukları halde cihada gitmemek için senden izin isteyenleredir. Çünkü onlar geride kalan kadınlarla beraber bulunmaya razı oldular. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık onlar sonucu bilemezler.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 4 puan olan Sarı Kırmızılılar Süper Lig'in bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı Kırmızılı ekip Okan Buruk yönetiminde rekor kırarak 4 yıl üst üste zafere ulaştı. Daha önce 96-2000 yılları arasında 4 sene üst üste şampiyon olan Cimbom ikinci defa aynı başarıyı gösterdi. Ayrıca maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan Galatasaray taraftarları futbolcularla birlikte de kutlama yaptı. Coşkulu anlar güne damga vurdu. Oyuncular ve taraftarlar tarihi başarıyı birlikte kutladılar efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 26. kez Süper Lig şampiyonluğuna uzanan Galatasaray için bir tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında futbolcusundan teknik ekibine, tüm camiaya tebriklerini iletti. Biz de efendim başta yönetmenim, çok iyi bir Galatasaraylı İlker olmak üzere tüm Galatasaraylı izleyicilerimizi tebrik ediyoruz. Galatasaray takımını, yönetimini, teknik heyetini ve taraftarlarını tebrik ediyoruz efendim. Bir Fenerbahçeli olarak bu da önemli bir erdemdir. Efendim İlker, teşekkür ediyor o da. Evet. 87. dakikaya kadar Galatasaray aslında öldü öldü dirildi. Bir yandan Fenerbahçe Konya'da rahat kazanıyordu. Acaba soruları akıldayken Galatasaray maçı çözdü diyelim ve 4-2 kazandı. Tebrik ediyoruz. Bakalım artık Fenerbahçeliler her yıl olduğu gibi seneye ümitlerini özellikle Aziz Başkan'a ve yeni kurulacak böyle kadro yapılanmasına bağlayacak gibi duruyor. Hayırlısı efendim, biz şimdi devam edelim. Bakın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti İstanbul'da. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde bakanlar hazır bulunmuşlar. Erdoğan ayrıca diplomasi trafiğini sürdürdü. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la da telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vereceğini vurguladı.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Kritik gelişmeler ele alındı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde Türkiye'nin çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını istemediğini vurguladı. Bu süreçte Irak-Kürdistan bölgesel yönetimiyle dayanışmalarının süreceğini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak merkezi hükümeti hem de Kürt bölgesel yönetimiyle işbirliğini geliştirmekte kararlı olduğunu kaydetti. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını, hem yurt sınırları içinde hem de komşularında huzur ve istikrarı arzu ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'la da telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda Abu Dhabi yönetimiyle işbirliği geliştirmeye önem verdiğini ifade etti. Erdoğan, İran'la ABD arasındaki çatışma sürecinde bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermesinin süreceğinin altını çizdi. Nahyan'a füze saldırıları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin ilgili ülkelerle temas halinde olduğunu ifade ederek, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve işbirliği gerektiğini vurguladı.
0: Efendim, geçtiğimiz hafta içinden itibaren her gün ekranlarınıza uzun uzun da getirdik. Muhabir bağlantıları da yaptık. Canlı yayın konuklarımız da oldu. Ve dün kapanışı yapıldı. Neyin? Saha Expo 2026 evet. Son gününde bu kez vatandaşları ağırladı efendim. Fuar 7'den 70'e ziyaretçi akınına uğradı. Ve bizi gururlandıran yerli ve milli teknolojilerin önünde adeta böyle uzun kuyruklar oluştu. Bakalım vatandaşlar o son bizim Türk mühendislerimizin teknolojik yerli milli ürünlerini görünce neler hissetmişler? O an neler yaşamışlar? Ekranlara bir gelsin, ardından devam edelim.
2: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.

0: Yerli mühendislik, milli teknoloji, büyüyen bir savunma gücü.
1: Mükemmel, muhteşem. Türkiye'nin bu kadar ilerlemesi çok gurur verici.
2: Bir Türkiye vatandaşı olarak çok gurur duydum.
3: Gururlanıyoruz gördüğümüzde. İnşallah bunlara da devamı gelir.
0: Saha Expo 2026 vatandaşların ziyaretine açıldı. Fuar alanında oluşan kalabalık, Türk savunma sanayine olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.
4: Nasıl bizim çocuklarımız bizim geleceğimizse, bu silahlar da bizim çocuklarımızın geleceği. İnşallah başarılar diliyorum.
5: Nasıl buldun burayı?
6: Çok güzel.
5: Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce?
6: Mühendis.
0: Binlerce vatandaşın ortak noktası ise aynıydı. Yerli ve milli teknolojiler.
5: Saha Expo 2026'da artık son güne gelindi. Alan vatandaşlarımızın ziyaretine açıldı. Tabii savunma sanayinin göz dolduran ürünleri ise ilgi odağı oldu.
2: Bir Türkiye vatandaşı olarak çok gurur duydum. Biz yeni nesil olarak şu anki savunma sanayinin yaptığı projeleri görüp aynı şekilde geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Buna göre yetişiyoruz. Tam bağımsız Türkiye hedefiyle elimizden geleni yapmaya hazırız.
0: Fuarda en fazla ilgi gören sistemlerin başında Yıldırım An balistik füze sistemi geldi. Sistem uzun menzilli ve yüksek hassasiyet kabiliyetiyle dikkat çekti. O standın önünde uzun kuyruklar oluştu.
2: Yıldırım Han'ı görmek bize çok farklı bir duygu yaşattı. Tüylerimiz diken diken oldu, gurur duyduk. Olması gereken bir şeydi.
0: Bir diğer dikkat çeken milli güçse Enfal 17 oldu. Yeni nesil teknolojiyle ürün ilgi odağı haline geldi.
7: Ben çok sevinçliyim. Allah sebep olanlardan, yapanlardan Allah razı olsun. Bize yakışan budur.
5: Sen nasıl buldun Enfal 17?
8: Çok güzel. Ülkemiz hayırlı olsun. Güzel kullanalım. İnşallah bu başarılarımızın devamı da gelir.
0: Savunma sanayimiz Saha Expo'da vatandaş gününde son gövde gösterisini yaptı.
1: Bir vida skanından Cumhurbaşkanımıza kadar bu vizyonu ortaya koyan, hayata geçiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok gururlandık. Müthiş.
3: İnşallah bunların daha büyüğünü yaparlar. Biz de gururlanırız. Sürekli buralara ziyaretlere geliriz. Yani vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Saha Expo 2026'da verilen mesaj netti. Türkiye savunma sanayinde artık oyun kuran ülkeler arasında.
9: Efendim bakalım, en kısa zamanda yenisini bekliyoruz. Saha Expo'nun farklı vizyonlarını da yine ekranlara getiririz inşallah. 7'den 70'e herkes akın etti. Sadece o Bakırköy'ün Yeşilköy, Bakırköy ilçesinin Yeşilköy semtindeki fuar merkezine değil, dün de ana baba günüydü adeta. Sarayburnu'ndaki TCG Anadolu gemisi, o da halka açıktı. Onu da canlı yayınlarla ekranlarınıza getirmiştik efendim, o ziyaretleri. Şimdi bir virgül koyalım Expo'ya, geçelim Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına. Rusya-Ukrayna arasında 3 günlük bir ateşkes ilan edildiğini açıkladı. Rusya ile Ukrayna ateşkes ve esir asker değişim inisiyatifini kabul ettiklerini duyurdu efendim.
0: ABD Başkanı Trump duyurdu. Rusya ile Ukrayna arasında 3 günlük geçici ateşkes ilan edildi. Trump talebin kendisinden geldiğini söyledi. Umarım bu durum uzun savaş için sonun başlangıcı olur değerlendirmesi yaptı. Taraflar ayrıca karşılıklı olarak esir takası yapacak. 1000 Rus ve Ukrayna askeri ülkelerine dönecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ateşkesi kabul ettiklerini ifade etti. Zafer günü kutlamalarında Moskova'ya yönelik bir saldırı olmayacağının garantisini verdi. Askerlerimizin canı Kızıl Meydan'daki olası hedeflerden daha değerli açıklaması yaptı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya'nın asker geçit töreni düzenlemek için kimsenin iznine ihtiyacı olmadığını söyledi. Rusya lideri Putin'in dış politika danışmanı Ushakov, ABD'nin girişimini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Zafer günü kutlamalarında konuşan Putin ise mücadele mesajını tekrarladı.
9: Tabii Rus vatandaşların da efendim kutlu olsun 9 Mayıs Zafer Bayramı. Özellikle biliyorsunuz her 9 Mayıs'ta Nazi Almanya'sından böyle kurtuluşunu kutluyor. Yanlış hatırlamıyorsam 82. kuruluş yıl kutlayışı. Sosyal devletlerin tabii, SSCB'nin efendim. Şimdi Devam edelim. Dünyanın gözü Hürmüz Boğazı'nda abluka devam ediyor. Orada Amerikan Başkanı Trump özellikle Tahran yönetimine çatışmayı sona erdirmek için o ilettikleri teklifi hatırlattı. Ama anlaşma olmazsa saldırıların da yeniden başlayacağı sinyalini verdi. İran yönetimi ise sevgili izleyenler müzakere için böyle son tarih anlayışına karşı. Yani bizi strese sokmayın, biz konuşmaya, müzakere yapmaya devam edelim. İlla işte bu tarihe kadar anlaşmazsanız tekrar füzeler başınıza yağacak diye bizi tehdit etmeyin dedi, bunaldılar. Bu arada Türkiye'nin de efendim savaşın yeniden başlamaması için yoğun diplomatik temasları da tabii ki devam ediyor.
6: Sanırım bu gece onlardan bir yanıt alacağız.
0: İran'dan yanıt beklediklerini açıkladı. Anlaşma olmazsa Hürmüz Boğazı'nda operasyon mesajı verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da önemli açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimine çatışmayı sona erdirmek için ilettikleri teklifi hatırlattı. Olumsuzluk durumunda saldırabileceklerini işaret etti.
6: İşler yolunda gitmezse özgürlük projesine geri dönebiliriz. Ama başka tedbirlerin de ekleneceği bir versiyon olur.
0: Devrim muhafızları aralıklarla yaşanan çatışmaların durduğunu ancak yeniden başlama ihtimalinin olduğunu belirtti. İran yönetimi yeni dini lider Müçteba Hamane'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kamuoyuna çıkmama sebebini ise güvenlik gerekçelerine bağladı. Ankara'nın kalıcı barış için diplomatik temasları da sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçı ile görüştü. Müzakerelerin son durumu değerlendirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasında 3. tur görüşmelerin 14-15 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıklarken, İsrail'in ateşkes ihlalleri devam etti. Sayda kentindeki bombardımanda hayatını kaybeden 4 sivil son yolculuklarına uğurlandı.
9: Bu arada sevgili izleyenler, Filistin'de İsrail destekli o Yahudi yerleşimci terörü devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok noktasında taşlı saldırı ve tacizler gerçekleşti. Siyonistler ateşkesi ihlal ederek Gazze'yi de bombalamaya devam ediyor. Bir yandan da küresel sumut filosu umut olmaya devam ediyor efendim. Ekrana gelsin o görüntüler, ardından devam edeceğiz.
0: Engellediler, ambulansın yolunu kestiler. Filistin'de yerleşimciler yine teröre estirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da zulüm devam etti. Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler bu kez cenazede olay çıkardı. Mezarlık arazisinin kendilerine ait olduğunu iddia edip taşlı saldırıya geçtiler. Filistinli acılı aile cenazeyi başka bir yere taşımak zorunda kaldı. İşgalcilerin saldırıları bununla da sınırlı kalmadı. Bir baba ve oğlu acımasızca darp edildi. İkisi de kanlar içinde kaldı. Yasa dışı yerleşimciler ambulansların geçişlerine engel oldu. Eşkıyalık anları araç kamerasına yansıdı. Siyonistler Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampını da vurdu. Filistinliler alevler içinde kalan enkazlara koştu. Moloz yığınları arasında canlı aradı. Kovalarla su dökerek söndürmeye çalıştı. Yaralılar hastaneye götürüldü. Saldırılarda 9 Filistinli yaralandı.
9: Devam ediyoruz sevgili izleyenler, hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında an itibariyle canlı yayındayız. Ülke'de hafta sonu programında Pazar Kuşağı'nda saatlerde 07.15'i gösteriyor. Ve dünün sıcak gelişmelerinden biriydi, hatırlayacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından CHP liderine sert tepki gösterdi efendim. Özel'in iddiaları için mesnetsiz ifadelerini kullandı. Siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetinin tehazürüdür açıklamasında bulundu Sayın Bakan Akın Gürlek. Şimdi dün ve bugüne yansıyan o gelişmelere bakalım efendim.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın gerekçesi Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili yaptığı açıklamalar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Özel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özel'in sözlerinin kamu düzeni ve barışını bozmaya yönelik olduğu savunuldu. Açıklamada sözlerin halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır denildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından CHP liderine sert tepki gösterdi. Özel'in iddiaları için mesnetsiz dedi.
10: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetin tezahürüdür. Yürümekte olan yargı süreçlerini darbe olarak nitelendiren Özel aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz'da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini kendi butlan davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir. Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak bir ana muhalefet genel başkanının değil ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışının ürünüdür. Bu iddialar devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.
0: Gürlek daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi yine iftiralarına karşı hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır ifadelerini kullandı.
9: Bu arada sevgili izleyenler, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiası siyaseti hareketlendirdi ki Köksal galiba dün yaptığı açıklamada bu hafta içi geçeceğini de söylemişti yanlış hatırlamıyorsam, ama bir yandan şimdi CHP lideri Özgür Özel'in ulaşamadım itirafı parti içindeki kopuşu da adeta gözler önünde seriyor. Yani bir parti lideri belediye başkanına ulaşamıyor efendim. CHP cephesinden açıklamalar yükseliyor haliyle. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Özel'in kendi partisinin yönetimini kontrol edemediğini savundu.
11: Arkadaşlar, ben aradığımda kapalıydı herhalde telefon, ama arkadaşlar arıyoruz açmıyor dediler, bir takım söylentiler.
0: CHP'de yolsuzluk soruşturmaları bir yandan sürerken parti içindeki istifalara da bir yenisi ekleniyor.
12: 25 kat olarak uygulanır ifadesini ilave ettik.
0: Ana muhalefette Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal şoku yaşanıyor. Burcu Köksal'ın salı günü AK Parti'ye katılacağı iddiası kulisleri hareketlendirdi. Köksal'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü iddiaları üzerine CHP harekete geçti. Genel Başkan Özgür Özel katıldığı televizyon programında açıklama yaptı. Köksal'a ulaşamadığını, telefonlarına çıkmadığını belirtti.
11: Olabilir. Yani ben görüşemedim, ulaşamadım.
0: CHP'den tepkiler peşi sıra geldi. Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır belediye binası önünde Köksal'ı tehdit etti. Artık bizim için böyle bir belediye başkanı yok ifadelerini kullandı.
13: Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları...
0: Tartışmaların odağındaki isim Burcu Köksal suskunluğunu bozdu. Evet, ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur dedi.
12: 25 kat olarak uygulanır ifadesini ilave ettik.
0: Tüm bunların ardından gözler AK Parti cephesine çevrildi. İlk açıklama parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sözcü Çelik, Özel'in parti içinde yaşanan sorunları AK Parti üzerinden değerlendirdiğini söyledi. Bütün bunların AK Parti ile ilgisinin olmadığının altını çizdi.
14: Partimize geçecek belediye başkanlarını zaten şeyde görüyorsunuz. İl başkanları toplantımızda, grup toplantılarımızda görüyorsunuz. Dolayısıyla o toplantılar zaten hepiniz takip ediyorsunuz. Oralarda gelişmeleri görürsünüz. Bizzat Cumhuriyet Halk Partilerin Cumhuriyet Halk Partililerle sorunu vardır. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi yönetilememektedir. Bir konsolidasyon oluşmamıştır. Bütün bunların AK Parti ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç tartışmalarıdır.
9: Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi önümde bir haber var. Haberi görünce de aslında unuttum. Tabii benim hatam, şunu söylemem gerekiyor. Yayına başlarken de aklımdaydı ama İşte sabahın ilk saatleri Galatasaray'ın şampiyonluğu derken arada kaynamasın efendim. Aralarda zaten yine sizinle konuşacağız. Sizden güzel böyle mesajları da alacağız. Kutlayacağız hiç kuşkusuz. Neyi? Annelerimizin anneler gününü efendim. Şimdi haberi görünce aklıma geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu efendim, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkarıldığını duyurdu. Yani 200, 300 değil mi? Onu anlıyorum ben, çoğul gebelik. Detaylara bakalım efendim. Çalışan annelere analık ödeneği süresi uzatıldı. Açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapıldı. 1 Mayıs itibarıyla devam eden raporlar için herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 8 haftalık ödemenin otomatik olarak yapılacağı ifade edildi. Bu kapsamda 16 Ekim 2025 tarihi itibarıyla doğum yapan ve raporu 1 Mayıs 2026 tarihinden önce sonlanan anneler için de işverenlerinin kuruma yapacakları bildirime istinaden 8 haftalık ödeme yapılacak. Öte yandan annelerin söz konusu haktan yararlanabilmeleri için raporlarını uzatmak amacıyla sağlık hizmet sunucularına veya kuruma ayrıca başvuru yapmalarına gerek bulunmadığı da kaydedildi. Annelerimiz için ne yapsak az efendim? Tabii ki hani devlet annelere bir şekilde destek vermeye çalışıyor. Hem biliyorsunuz işçi anneler, kurumlarında çalışanlar daha önce böyle 16 hafta izin yapıyordu galiba. O 24 haftaya çıkarıldı. Babalar da unutulmadı. Onlara 5 gün izin veriliyordu, doğum izni. O da 10 güne çıkarıldı diye hatırlıyorum. Tekrardan biz tüm izleyicilerimizin, annelerimizin anneler gününü kutluyoruz efendim. Ellerinden öpüyorum annelerimizin. Benden genç annelerin yanaklarından öpüyorum, çocuklarını öpüyorum. Anne adaylarına buradan sevgilerimizi yolluyoruz hiç kuşkusuz. Çok güzel sözler var annelerle ilgili. Yani ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Yani anne şefkatini hiçbir yerde bulamayız. Tabii ki onu en iyi kimler anlar efendim? Annelerini sonsuzluğa uğurlayan izleyicilerimiz, insanlar anlar hiç kuşkusuz. Hayatını kaybeden annelerimizi de yüreğimizde yaşatıyoruz efendim. Allah rahmet eylesin. Ve biz devam edelim. 2026 yılına hızlı bir giriş yapan havacılık sektörü. Yani bu Hürmüz Boğazı'ndaki petrol krizleri bizim Türk Hava Yolları'nı, diğer ulaşım şirketlerini, havayolu şirketlerini çok da vurmadı gibi. Ama Avrupa'da biliyorsunuz jet yakıtında sıkıntı olduğu için bazı şirketler iflas bile etti. Ama Türkiye havacılıkta aldı başını gidiyor, onu söyleyelim. Nisan ayında 18 milyonu aşkın yolcuyla yılın en yoğun trafiğine ulaşmış havacılık. Ve şimdi önümüzde Kurban Bayramı da var. Tabii ki turizm daha da hareketlenecek. Yaz da geliyor. Hal böyle olunca da yılın ilk 4 ayında istatistik yapılıyor. Seyahat edenlerin toplam sayısı 67 milyon barajını aştı efendim ki bu önümüzdeki 2 ayda belki bu 67 milyonu da aşacak. Gelin son duruma bakalım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'dan da belki mesajlar olacak haber içinde. İzleyelim efendim, ardından devam edelim.
0: Gökyüzünde trafik yoğunlaştı, terminaller dolup taştı. Havayolu ulaşımı 2026 yılına rekorlarla giriş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yılın en yoğun ayının Nisan olduğunu açıkladı. Sadece 30 günde tam 18 milyon 190 bin yolcu rotasını havalimanlarına kırdı. Mega projeler yine listenin başında. İstanbul Havalimanı tek başına ilk 4 ayda 25 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaparak dünyanın devleriyle yarışını sürdürdü. Şehrin diğer yakasında da tablo farklı değildi. Sabiha Gökçen Havalimanı 15 milyonun üzerinde yolcuyla İstanbul'un yoğunluğuna omuz verdi. Baharın gelişi turizm merkezlerini de canlandırdı. Antalya ve İzmir başta olmak üzere tatil rotalarındaki havalimanları 4 ayda 10 milyon turisti ağırladı. İlk 4 ayda toplam 67 milyonu geçen yolcu sayısı geçen yıla oranla %5'lik bir artışı da beraberinde getirdi.
9: Sevgili izleyenler, şimdi havacılık dedik. O zaman ülkenin havasına da bakalım. Mesela dün sabah saatlerinde biraz hava kapalıydı. Hatta İstanbul minik bir Türkiye gibi oldu. Mesela Anadolu yakasında yağmur varken Avrupa yakası günlük güneşlik olabiliyor. Ama bugün İstanbul genelinde gerçekten güneş kendisini gösterecek. Böyle 22-23 derece santigrat derece sıcaklığında olacak İstanbul genelinde. O yüzden ben de yarın izinli olduğum için efendim bugün böyle güzel planlar yaptım. Çıkışta biraz spor yaparım. Sevdiğim dostlarımla buluşacağım. Bir öğle yemeği yeriz güzel bir yerde. Ardından da deniz kenarında günü kapatırız diye tahmin ediyorum. Yani pazar planım bu efendim. Sizin planınız ne bilemiyorum. WhatsApp hattımıza yazarsınız. Konuşuruz önümüzdeki dilimlerde. Ama şöyle Akdeniz üzerinden bir toz taşınımı da yaşanacakmış. Ülke genelinde bir hafta etkili olacak. Yani aralıklarla da yağmur yağarsa çamur yağma durumu da var. O yüzden bugünden itibaren önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir hava bekliyor? Hava tahmin uzmanlarının raporlarına, sunumlarına bir bakalım, izleyelim. Arkada damlacıklar var, ne güzel. Ama belki de bu gidişte yağmura biraz hasret kalacağız gibi de gözüküyor efendim. İzleyelim.
0: Yağışlı sistem yurdu yine etkisi altına aldı. Bir hafta boyunca pek çok şehre bahar gelmeyecek.
15: Yurdumuz şu anda özellikle kuzey ve iç bölgeleri etkileyen serin ve yağışlı sistemin etkisi altına girdi diyebiliriz. Bu özellikle Karadeniz bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu bölgesinde önümüzdeki bir hafta boyunca hemen her gün yağış göreceğiz diyebiliriz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Cengiz Çelik hafta sonu planı yapan vatandaşları uyardı. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu illerinde sağanak yağış etkili olacak.
15: Pazar gününe baktığımızda da yine özellikle kuzey ve iç bölgelerde yağışlar var. Özellikle Trakya'da, Marmara'nın tamamı değil ama Trakya'da bir gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Karadeniz bölge genelinde İç Anadolu'nun özellikle doğu kesimlerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde pazar günü için yağış bekliyoruz.
0: Sıcaklıklarsa yine mevsim normallerinde seyredecek. Bazı bölgelerde birkaç derecelik düşüş hissedilecek.
15: Sıcaklıklarda fazla bir düşüş beklemiyoruz. Mevsim normalleri civarında yaklaşık bir hafta daha seyredecek diyebiliriz. Belki birkaç derece altında seyredecek. Bu yağışlarda bir de çoğunlukla öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde olacak diyebiliriz.
0: Peki Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak?
15: Ankara'da pazar, pazartesi, salı günü için yağış var. Pazar günkü yağış kısa süreli böyle mevzi sağanak yağış şeklinde olacak. Pazartesi, salı günü ise öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağış şeklinde bir yağış bekliyoruz. En yüksek sıcaklıklar Ankara'da 21-22 derece bandında seyrediyor önümüzdeki günlerde. İstanbul'a baktığımızda pazar günü için Avrupa yakasında yağış var. Pazartesi salı yağış yok. Parçalı bulutlu olacak hava. Daha sonrasında hafta ortasına doğru yine aralıklarla İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklarda 22-23 derece bandında Ankara gibi seyredecek diyebiliriz. İzmir'de önümüzdeki 3 gün yağış yok. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklar 27-28 derece bandında.

Ülkede hafta sonu programındayız. Tarihler 10 Mayıs Pazar 2026'yı gösteriyor. Saatlerimiz de 7.30'a geldi. Ülkede hafta sonu programında efendim hem Kanal 7 hem de Ülke TV ekranlarında. Şimdi gelin biraz gazetelere bakalım. Yani bugünkü gazetelerin o ilk sayfasında sürü manşetlerinde neler var? Hemen arkada dijital ekrandan da haberleri açalım ki hiç kuşkusuz Galatasaray'ın şampiyonluğu tüm gazetelerin sürü manşetini süslüyor efendim, onu söyleyelim. Bilmiyorum. Tabii sabah yayın olduğu için ben dünkü maçlar biter bitmez hemen yattım efendim, ama tabii ki ülke genelinde birçok noktada da meydanlarda büyük bir coşkuyla Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı. Biz de buradan bir kez daha Galatasaray taraftarlarını, takımını, camiasını 26. şampiyonluğunu tebrik ediyoruz değerli izleyenler, Ülke TV ekibi olarak. Şimdi bakalım kısaca şampiyonluğun öyküsüne. Galatasaray iki kez geriye düştü. Bir de çok heyecanlıydı. Yani 87. dakikaya kadar aslında maç 2-2 bitse Fenerbahçe Konya'da kazandığı için ne olacaktı? Son haftaya kalacaktı. Daha bir heyecan fırtınası haline gelecekti ama Galatasaray üst üste 2 gol buldu. 4-2 kazandı ve bitime bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti efendim. Galatasaraylı taraftarlar 4-2 biten karşılaşma sonrası yurdun dört bir tarafında bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Sokaklar sarı kırmızı renge büründü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki tebrik etti Galatasaray'ı. Erdoğan mesaj yayınlayarak tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum dedi. Ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan da normalde Fenerbahçelidir. Tatlı rekabet bunu gerektirir efendim. Mesela ben de Fenerbahçeliyim. Hatta çok sevdiğim Galatasaraylı bir dostum var benim, Mahmut. Onunla böyle her sene başı otomatikman yenileriz. Neyi yenileriz? İddiayı. Hani şampiyonluk iddiasına gireriz. Ve yemeğine iddiaya gireriz. Son 4 yıldır da ben ısmarlıyorum yemekleri. Yani bugün de hatta dedim ya, bir program yapacağız. Öğlen dostlarımla buluşacağım, yemek yiyeceğim. İşte o yemeği Galatasaraylı dostum Mahmut'la yiyeceğim. Yemek kazandı benden. Yemek ısmarlayacağım ona. Bakalım, inşallah fazla yemez. Hesabı kabartmaz efendim. Devam edelim. Hürriyet gazetesinin logosunun altından hangi haberler ön plana çıkmış ona bakacağız. Kaçakçıyı fena üzdük. Tarihi eser dedektifi Zeynep Boz. Kültür ve içinden ek düştü kelebek eki Hürriyet'in. Onda da magazin haberleri var. İsteyen tabii ki detaylı bakabilir ona ama biz şimdi ön sayfadaki haberlere bakıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, AB'nin artık çalıntı tarihi eserleri aklamadığını söyledi. Bu değişimde Türkiye'nin de katkısı olduğunu belirten Boz, yurt dışındaki arkeoloji piyasasını biraz üzdük dedi. Patrik'ten ruhban okulu iddiası, Fener Rum Patriği Bartomeleos, yıllardır tartışma konusu olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun Eylül'de görkemli bir açılışla yeniden faaliyete geçeceğini söyledi. Bartomeleos önümüzdeki aylarda okul kompleksindeki kapsamlı yenileme çalışmaları Fener Rum Patriği

mesela Bartomeu geliyordu Fener Rum Patriği'nden, ayinler eşliğinde kalabalık. İşte farklı noktadan gelmişler Ortodokslar. Ve belli tarihlerde, yani 6 Ocak olduğu için soğuk da hava, Balat'ın o Halic'in sularını atlıyordu yarışmacılar, tabi Ortodokslar. Bartomeu'nun denize atmış olduğu böyle ahşap hacı ilk kim alacak diye bir yarışma vardı. Onu alana da böyle altın kolye veriyordu. Şimdi Bartomeu görünce o benim eski anılar depreşti. Şöyle ilginç bir olay olmuştu, onu anlatmak istiyorum çok kısa. Biz oradayken bir 50-60 kişilik grup Ortodoks, farklı noktalardan gelmişler, Avrupa'dan, Türkiye'dekiler, Bulgaristan'dan gelenler vardı. Bir yarışmacı hipotermi geçirmişti gözümüzün önünde, yani canlı bir şekilde ben onu yaşamıştım. Yani hipotermi anında neler olur, nasıl yaşanır, gerçekten ağzı açılamıyordu o yarışmacının. Kurtuldu ama hayatını kaybetmedi, söyleyelim. Ama artık son dönemdeki 6 Ocak'taki bu haç çıkarma törenleri efendim, hava genelde hani sıcak oluyor. Su sıcaklığı da 17-18 derece oluyor. Yani herhangi bir sorun olmuyor, onu söyleyelim. Hemen hızlanalım şimdi. Milliyet gazetesine bakalım. En büyük hediye bir mezar taşı. Bugün anneler günü biliyorsunuz. Bugün anneler günü ama milyonlarca anne sürprizler, hediyeler almayı ve çocuklarıyla kucaklaşmayı beklerken, 6 yıldır kızı Gülistan Doku'dan haber alamayan 58 yaşındaki Bedriye Doku'nun dileği ise herkesten farklı efendim. Benim için en büyük hediye bir mezar taşı. Yani Gülistan'ın cansız bedeni tabii ki. Naaşı aranıyor Tunceli'de, karış karış birçok noktada efendim. Tabii tutuklananlar da ellerinden geldiğince süreci uzatmaya çalışıyor. Belli itiraflarda bulunmuyor ama birçok kanıtlar da söz konusu biliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Şampiyon Galatasaray sürü manşeti. Okan Buruk hedef 5. şampiyonluk diyor. Yani 2027 yılında 27. şampiyonluk toplamda. Dün Fenerbahçe 3-0 kazandı. Sönük bir derbi vardı, hedefsiz bir derbi. Beşiktaş yani derbi kazanamadan sezonu bitirdi efendim. Dün Beşiktaş evinde Trabzonspor'a da yenildi, onu söyleyelim. Bu arada tabii şampiyon, ligde bir şampiyon çıkacak ama küme düşenler de oluyor efendim. Mesela dün iki takım küme düştü. Karagümrük ve Kayseri. Hadi Karagümrük böyle İstanbul'un semt takımı, taraftarı yok. Yani çok böyle hani etkilenen yok ama koca bir Kayseri şehrinde şu an tabii ki dün akşamdan itibaren öfke, sinir, hüzün bir arada olduğunu tahmin edebiliyorum. Küme düşecek üçüncü takım haftaya belli olacak efendim. Yanlış hatırlamıyorsam Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor. Yani bu dört takımdan biri haftaya küme düşecek. Devam edelim efendim. Mavi Vatan Yasası geliyor. Türkiye başta Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere kıyısı bulunan tüm denizler için yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Kara Suları Kanunu'ndan 44 yıl sonra çıkarılacak Türk Deniz Yetki Alanları Kanunu son derece önemli maddeler içeriyormuş efendim. Yani haklarımız korunacak orada, sınırlarımız. Yasayla Türkiye Yunanistan'ın Lozan'la belirlenmiş haklarına karşı bir adım atmıyor. Türk kıta sahanlığında deniz yatağı ve toprak altına yönelik her türlü faaliyetin, Türk münasır ekonomik bölgesinde ise her türlü ekonomik, bilimsel ve çevresel faaliyetin Türkiye'nin iznine tabi olduğunu kayıt altına alıyor. O bilgiyi de verelim ve geçelim Sabah gazetesine değerli izleyenler. Ülkede manşetlerde, sürü manşette dört dörtlük şampiyon, yani dört yıl üst üste şampiyon olduğu için Galatasaray'ın coşkusu ve 26'yı sembolize eden, 26. şampiyonluğu sembolize eden tişörtlerle saha içinde mini bir kutlama da yapıldı taraftarlarla beraber. Ama ayrı, sezon bitince yani haftaya büyük ihtimal kupa alınacak tabii ki. Ayrı bir kutlama olacak, sanatçılar gelecek, onları konuşacağız. Son kez Icardi'ye Aşkın Olayım şarkısı çalınacak belki de, çünkü yani Icardi'nin gitme ihtimali çok yüksek, gelen bilgiler o yönde efendim. Ama tabii Osimhen gelince zaten Icardi'nin de pabucu biraz dama atılmıştı biliyorsunuz. Şimdi biz devam edelim. Sabah gazetesinin alt sayfalarına bakalım. Dakika dakika rüşvet trafiği. CHP'li Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin itirafları gündeme bomba gibi düştü. Savcılık Özgür Özel'in talimatıyla Veli Ağbaba'ya verilen 1 milyon avronun CHP Genel Merkezi'nde nasıl teslim edildiğini teknik takiple ortaya koydu efendim. Yani şimdi görüntüler var, teknik takipler var ama bunlara karşı diyorlar ki ya

Bir kanıt yok diyorlar. Sözde algı yapmaya çalışıyorlar ama artık boğazına kadar böyle hani rüşvet bataklığına, yolsuzluk bataklığına, ahlaksızlık bataklığına batan bir partiden bahsediyoruz. Sonra da kurtulmak için, oradan çıkabilmek için işte Atatürk'ün kurduğu parti diyorlar. Atatürk'ün de kemiklerini sızlatıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk olsa zaten bunlara izin vermezdi, bu tiplere. O yüzden benim nacizane fikrim partinin adını değiştirsinler efendim, lekelemesinler. Şimdi devam edelim. Ocak 2024'te Özel'in talimatıyla Gökhan Böceği arayan Ağbaba, babasının adaylığı için 1 milyon avro rüşvet istedi.

0: Reklam.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize

0: Tıkla. Anında canlı dinle.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Reklam.

son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: Reklam.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros hepimize
2: iyi gelecek. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: da Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: www.radyo7.com.tr
0: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 bani hediye.
2: Migros hepinize iyi gelecek.
3: Reklam.

0: Reklam.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Fairy sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri 1,5 litre 149 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepimize iyi gelecek.
2: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince. Kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları.

0: Reklam.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
5: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
7: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar Soloplant Orkide 499 lira 95 kuruşa, Minigül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
0: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklam.

Efendim, şimdi yine birbirinden güzel şarkılar her zaman olduğu gibi kulaklarınızdan gönüllerinize Radyo 7 frekanslarının akmaya devam edecek. Her biri özenle ve tek tek seçiliyor senin için. Hoş geldin ve aşk olun.

Yaşayarak öğrenmek, evet, bedeli ağırdır. Hatta şöyle söyleyebiliriz, yaşayarak öğrendiğinizin bedeli ağır, en ağır öğrenme biçimidir. Külfeti en çok olandır aşk olan.

kader diye bir şey var. Evet, kadere inancımız sonsuz. Kader de gayrete aşıktır ama. Gayretli olanın kaderi onun gayretine güzel şekilde cevap verecektir efendim, değil mi? Şimdi yine bir başka güzel şarkı ama bir düet, yine sevdiğimiz iki ses. Fikret Dedeoğlu ve Yıldız Tilbe.

hala koynumlar esiyor. Ne güzel bir şarkıdır. Doğru yolu olan, evet, yolu şaşmaz. Doğru yoldaysan elbet zorluklar olacaktır, ama bayağı da zorluklar olacaktır hatta. Ama sen doğru yoldan ayrılma. Sonu çok daha hayırlı, daha güzel.

ömrüm. Ve şimdi yine çok sevdiğiniz seslerden Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Şimdi bazılarında özel bir durumdur bu. Başkalarını hep ıslah etmeye çalışır. Ama önce ne yapması gerekir sevgili Can Bağları? Önce kendisini ıslah etmesi lazım. Önce sen yapmalısın, uygulamalısın ki karşı tarafı da etkin altına alabilesin. Aşk olun.

0: Piyasalar, ABD-İran barış umuduyla yükselirken gözler Trump'ın Çin ziyareti ve ABD enflasyon verisine çevrildi. Ticaret Bakanlığı sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Hava yolu trafiğinde Nisan ayı rekoru kırıldı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınıza ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 15-17. kilometreleri, Kayseri Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri, Kumluca Kemer Antalya yolunun 87-88. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Reklam.
3: Tatlı da yersin değil mi annem?
4: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
3: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
4: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
5: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında undan toz şekere, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam.

Halbuki uyumak ve güzel rüyalarda biraz neşe bulmak zamanı. Yaşadığımız şu enteresan çağda kim mutlu gün yüzü görüyor ki şöyle bir düşündüğümüzde? Ama öyle gibi gösteriyorlar, değil mi?

Evet, biraz keder. Biraz da kader şöyle düşündüğümüzde. Hayat toplamı hayat sevgili canlıları. Değil mi? Hepsi var içinde.

en çok neyi severse imtihanı ondan olurmuş. Verir. Sevdiklerinizde imtihan edilmek zor. Sevdikleri sevdiklerine inşallah tatlı anlar yaşatır ve hep şükrettirir.

içine at, hep içine at, hep sus, hep sükun. Değil mi? Yoruluyor. Aycan Öner, eski tadım yok. Güzel eserdi ve yine bir başka mestedici esere geçiyoruz Radyo 7'mizde. Sevgili Can Bağları, doğru yolanı yaptık. Harika. Ha, doğru yolu, doğruyu yaptığımız için, doğru olanı yaptığımız için kaybettiklerimiz var. Eyvallah diyeceğiz. Yolu açık olsun. Biz doğrumuzu yapalım da. Kaybedeceklerimiz doğruyu bulduktan sonrasında pek de önemli değil.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0481 Veni Vidi Göz.

0: havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
3: Reklam.

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Servis sunar.
1: Mersin'de Roma mirası Tarsus Antik Kenti tüm ihtişamıyla yükseliyor. Hava 24 derece. Batman'da turizmin kalbi Hasankeyf konuklarını ağırlarken sıcaklık 24, Çorum'daysa tarihe ışık tutan Alacahüyük 22 derece. Yolunuz açık olsun.
2: Bosch Car Servis, Bosch Car Servis, iyi ki varsın yanımda.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Servis sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasalar ABD-İran barış umuduyla yükselirken gözler Trump'ın Çin ziyareti ve ABD enflasyon verisine çevrildi. Ticaret Bakanlığı sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi. Hava yolu trafiğinde Nisan ayı rekoru kırıldı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce

güzel güzel mesajlarınızı bol bol değerlendirme vakti gelmiştir sevgili Can Bağları. Şöyle bir bakıyorum. Evet, Gülşah, sevgili Gülşah, tüm sevdiklerine armağan ediyor. Kahramanmaraş'taki şu an sesimizi duyan herkese armağan ediyorum demiş. Ben de selamlarımı iletiyorum. Gülşah'ın seçmiş olduğu sanatçı.

Herkesin bir derdi var. Her derdin bir acısı. Acılarımız bazen katlanılmaz. Olur ama bazen de değil. İşte orada bir nokta var. Acısı yüksek ama bir de tuz basanlar olmasa, hani kaldıracağız, toparlayacağız da tuz bastıkları zaman, ot tıkadıkları zaman olmuyor bu iş.

Ankara'ya selam olsun. Madem şarkımızda da geçti, biz de selamlarımızı iletelim. Efendim yine şöyle çok sevdiklerimizden biri, Mehmet Erdem seçen kardeşimiz Seval, çok sevdiği İskender'e armağan ediyor. Selam olsun. Hava nasıl oralarda, üşüyor musun diye bir sorusu var anladığım kadarıyla, şarkı öyle söylüyor. Selam olsun. Allah seni nereye diktiyse orada çiçekleneceksin. Merhaba Benler ablacığım demiş İzmir'den Ayşe. Bahçesini güzelleştiren herkese sıradaki şarkıyı armağan ediyorum ve hep aşk ola demiş Cemal Hüznü Dolan.

Gaziantep'e şöyle selamlarımı iletiyorum. Sevgiler, saygılar iletmiş. Gaziantep'ten Sibel Can'dan bir eser istiyorum demiş Bekir Özdemir. Özdemir Meral için. Meral Özdemir için. Evet. Şimdi oldu. Pekala, selam olsun. Bilmesin o Felek ve Sibel Can.

Bursa Emek'ten Seher Yıldırım tekstilde çalışıyorum demiş ve Ahmet Kaya'dan bir eser demiş. Bugün çok hastayım, bana gelsin demiş. Öncelikle şifalar diliyorum ve bu güzel şarkıyı da şifa niyetine inşallah sana armağan ediyorum. Selam olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İskenderun'dan Metehan Cömert. İskenderun cezaevinde yatmakta olan abim Enesçe Emre ve Cömert'e ve tüm radyo 7 dinleyicilerine gelsin, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz.

Şöyle bir Kocaeli'ne doğru selamlarımı iletiyorum. Öncelikle Kocaeli'nden Ergün Bozkurt, İlay Zerduş'tan bir eser. Sevgili Sibel yine şöyle gördüğüm kadarıyla Muğla'dan demiş. O da İlay Zerduş'tan istemiş. Ve Şule, o da yine tüm sevdiklerine armağan ediyor İlay Zerduş'tan. Kimim var ki senden başka?

Malatya'dan Murat'ı eşim Eda ve kızlarım Ceren ve Sena için istiyorum demiş. Kamuran Akkor'un çok güzel bir şarkısını seçtim ve bununla da veda edeceğiz. İzmir Bayraklı Çay Mahalle'den 45 buçuklu 73 model Hatice sizden demiş. Başka bir radyo dinlemiyorum, harikasın Hatice'm. Sizi çok seviyorum demiş. Sevgi, saygı ve hürmetler. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye yeni haftaya hem sıcak hava dalgası hem de Afrika üzerinden gelen yoğun çöl tozuyla giriyor. Meteorolojiden gelen son raporlara göre sıcaklıklar yükselirken yurdun bazı bölümlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar da etkili olacak. Sağlık Bakanlığı, Hanta virüslü gemideki 3 Türk vatandaşının bugün Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık, vatandaşlarda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığını bildirdi. Madde bağımlılığıyla mücadelede cezaevlerinde yeni bir dönem başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, infaz sisteminin rehabilite edici yönünü güçlendirdiklerini açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu, analık ödeneği süresinin tekil gebeliklerde 16 haftadan 24 haftaya, çoğul gebeliklerde ise 18 haftadan 26 haftaya çıkartıldığını duyurdu. Galatasaray Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde evinde Antalya Spor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Sarı Kırmızılılar bu skorla birlikte üst üste 4. toplamda da 26. şampiyonluğunu ilan etti. Orta Doğu'daki kırılgan ateşkeste İran gemilerinin Amerika tarafından vurulması sonrası Tahran'dan tehdit mesajları yükseldi. Teyakkuzda olduklarını belirten İran devrim muhafızları, gemilerinin vurulması halinde Amerikan unsurlarına misilleme yapma sözü verdi.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde sağanak beklenirken Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bugün Kırklareli 24, İstanbul ve Samsun 22, İzmir 28, Adana 29, Ankara 21, Erzurum 17, Malatya 24, Kars 18 ve Diyarbakır 25 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 15.062 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.35, euro 53.52, sterlin 61.91, gram altın 6.875 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.84 dolar, Bitcoin 80.882 dolarda.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Ekspertizse Dynobil'e.
6: Sayın yolcular, lütfen notlarınıza ekleyin. Kızılcahamam Kahramankazan Ankara yolunun 15-17. kilometreleri, Kayseri Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri, Kumluca Kemer Antalya yolunun 87-88. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
5: Ekspertizse Dynobil.
4: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat, restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
7: Bize fuzur lazım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Reklam.

0: Reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe bak.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam.

Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 15.062 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.35, euro 53.52, sterlin 61.91, gram altın 6.875 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.84 dolar, Bitcoin 80.882 dolarda.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen notlarınıza ekleyin. Kızılcahamam Kahramankazan Ankara yolunun 15-17. kilometreleri, Kayseri Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometreleri, Kumluca Kemer Antalya yolunun 87-88. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'le. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: İbni Haldun 14. yüzyılda yaşamış ünlü bir İslam düşünürü, tarihçi ve sosyologdur. En bilinen eseri Mukaddime'de toplumların gelişimi ve çöküşünü incelemiş, sosyoloji ve ekonomi biliminin temellerini atmıştır. İbni Haldun, tarihsel olayları sadece anlatmak yerine sosyal ve ekonomik faktörlerle analiz etmeyi savunarak önemli bir bilimsel yaklaşım sergilemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve bankkart.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle. Susturuldu şarkımız.

Sezen Aksu "Ey Aşk" dedi ve Radyo 7 en iyi 20'mizde 13 numarada yer aldı bu hafta, dinledik. 12 numaradayız. Hiray Zerduş, "Dön Geriye" şimdi sizlerle.

İrahi Zerduş'u da dinledik. Listemizin 11 numarasında İntizar'ı konuk ediyoruz şimdi. Bıçak isimli yeni çalışması kulaklarınıza geliyor. Ardından da Radyo 7 En İyi 20'de ilk 10'a geçeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 15.062 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.35, euro 53.52, sterlin 61.91, gram altın 6.875 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.84 dolar, Bitcoin 80.882 dolarda.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri, Niksar Reşadiye yolu 12 ila 15. kilometreleri ve Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam. Kızım, ne gerek vardı?
4: Günü.
3: Oğlum, niye zahmet ettin?
4: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Ritmini yakala Magna P.
2: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece

0: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Reklam.

Aleyna Tilki oyuncak gibi dedi. Radyo DNA 20'de ilk ona bu şarkıyla girdik. 9 numarada Arven Kaya ve Mustafa Yılmaz'la devam ediyoruz. Geceye Sor isimli düet çalışma şimdi sizlerle.

Ceren Sagu unutamazsın dedi. Listemizin de bu hafta 8. sırasında yer aldı. Dinledik ve geldik Radyo 7 en iyi 20'mizde ilk 7'ye. 7 numarada da Mustafa Ceceli ve Sessizler Ötesi Yok isimli çalışmalarıyla şimdi sizlerle.

0: nedir?
1: İlk yediye ötesi yok isimli bu şarkıyla girdik. Şimdi de 6 numarada rahmetli andığımız sevgili Ferdi Tayfur sesini dinleyeceğiz. Sanma sana dönerim, o bildiğiniz şarkı şimdi kulaklarınızda.

0: Radyo 7 En İyi 20 devam edecek. Reklam.
1: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
2: Enuygun.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım. Şansa
1: kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Reklam.

Radyo Edeğine 20'desiniz. İlk 5'e girdik. Çağla ve Doğu Bir Seni Düşündüm dediler. Şimdi 4 numarada Tefo ve Seko'yu dinleyeceğiz. Bir Dünyasın diyecekler onlar da. Ardından da hep birlikte ilk 3'e geçiyoruz.

0: sakin ağlamadım çok.
1: Nazan Öncel ve Manuş Baba'yı dinledik. Oldu bir şeyler dediler. Listemizin de ilk üçüne onların sesleriyle girdik. İki numarada Papatya falıyla devam ediyoruz. Radyo 7 özel çalışması düzenlemesi şimdi sizlerle, ardından da hep birlikte bir numarayı dinleyeceğiz.

Bu şarkıyla birlikte programımızın da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta cumartesi ve pazar günleri 14 itibariyle yine sizlerle birlikte olmayı umuyorum. Ben Oğuz Sivri, sevgiler, saygılar sunuyorum sizlere. Radyo7.com bizi dinleyebileceğiniz resmi sitemiz. Aynı zamanda en iyi 20 bölümü de radyo7.com'da mevcut. Şarkılarımızı dinleyip hafta boyunca oylamada bulunabilirsiniz. Akıllı telefonlarınıza da mutlaka Radyo 7 uygulamasını indirmeyi unutmayın. Haftaya görüşmek ümidiyle, olmaz artık şimdi sizlerle. Hoşça kalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: İran'da yetkililer Amerika ve İsrail'e karşı ordunun yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıkladı. Hamaney yeni talimatlar verirken Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise müzakerenin teslimiyet anlamına gelmediğini söyledi. Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşı bugün Türkiye'ye getiriliyor. Sağlık Bakanlığı yolcuların Türkiye'ye ulaşmasının ardından karantinaya alınacağını, durumlarının titizlikle takip edileceğini vurguladı. İstanbul'daki 3 ilçede çeşitli tarihlerde 6 işletmeyle 2 kişiye yönelik silahlı saldırılarla alakalı 13 şüpheli gözaltına alındı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ, casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle haklarında açılan dava kapsamında yarın hakim karşısına çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yaşlıların korunması ve desteklenmesi amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin değerlendirileceği yaşlı destek programına başvuruların alınmaya başlandığını açıkladı. Bu yıl YEDES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk düğümü 33. hafta maçlarıyla çözüldü. Galatasaray evinde ağırladığı Antalya Spor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti ve üst üste 4. kez şampiyon oldu. Sarı Kırmızılılar bu sonuçla birlikte bir kez daha UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Meteorolojiye göre Türkiye genelinde bugün parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İstanbul dahil birçok ilde sağanak beklenirken Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bugün Kırklareli 24, İstanbul ve Samsun 22, İzmir 28, Adana 29, Ankara 21, Erzurum 17, Malatya 24, Kars 18 ve Diyarbakır 25 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türk savunma sanayinin geldiği son noktayı gözler önüne seren Saha 2026 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı. Altında yükselişin süreceğini belirten uzmanlar Kurban Bayramı sonrası fiyat artışlarının hızlanabileceğini söylüyor. Gram altında önce 8 bin, yıl sonunda ise 11 bin lira seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 2026'nın en yoğun hava trafiğinin Nisan ayında yaşandığını açıkladı. Türkiye genelinde Nisan ayında 18 milyonu aşkın yolcu uçarken, yılın ilk 4 ayında toplam yolcu sayısı 67,5 milyona ulaştı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sunar.
1: Taş konakların arasında tarihin fısıldadığı Midyat 26 derece. Güneydoğu'dan Karadeniz'e uzanıyoruz. Osmanlı'nın en iyi korunmuş kentlerinden Safranbolu 23 derece. Her köşesi başka bir zamanın kapısını aralıyor. Ve rotamız bu kez kalabalıklardan uzak bir sahil. Kayalıkların üstünde tarihle denizin buluştuğu Amasra bugün bahar serinliğinde.
0: Dört mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service sundu.
2: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'la olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında
3: Akbank. Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
5: Ritmini yakala.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
9: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Bir reklam.
2: Kızım, ne gerek vardı?
3: Günü.
2: Oğlum, niye zahmet ettin?
3: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Reklam.

0: Reklam.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir reklam.
2: Kızım, ne gerek vardı?
3: Günü.
2: Oğlum, niye zahmet ettin?
3: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız Anneler Günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
4: Reklam.

geldik. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati her akşam olduğu gibi yine bu akşam da sizlerle birlikte sevgili dinleyenler. İnşallah gününüz güzel geçmiştir. Akşamınız da güzel geçer. En güzel şekilde geçmesi için duygularınızı dile getiren o güzel şarkılarla yolculuğumuz başlıyor.

İnsan bazen birinin gerçekten umrunda olup olmadığını anlamaya çalışır, bahaneler duyar, açıklamalar dinler ama gerçek çok basittir. İsteyen yapar, istemeyen açıklar. Bu kadar net.

0: Yorgun olan tüm dostlara da Ebru Gündeş'in bu güzel eserini armağan etmiş olalım. Hayatta bazı şeyler uzun uzun ne yazık ki düşünülmez. İçiniz size bir şey söylüyorsa doğrudur. Çünkü insan yanılabilir ama his kolay kolay ne yazık ki yanılmaz. Ve en büyük hata onu susturmaktadır. Evet, devam edelim bakalım. Münih Almanya'dan sevgili Murat, yollar bitmiyor ama sizin sesiniz yolu kısaltıyor. Rahmetli İbrahim Erkal dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Siz orada, ben burada, aramızdaki kilometreler sadece bir rakam. Kalplerimiz aynı şarkıda çarpıyor.
1: Burası Radyo 7.

Artvin Arhevi'den Elif Hanım torunum açtı radyoyu, çayımızı koyduk, seni dinliyoruz evladım diyor. Elinizden o güzel yüreğinizden öperim Elif teyze o zaman. Sizin çayınız benim sesim, işte en büyük zenginlik bu. Cengiz Özkan'dan Efkar adlı türküyü istiyorum demişsiniz. Erzurum Horasan'dan Dadaş Selim aynı türküyü isteyenlerden. Buralar hala soğuk ama yayınınız içimizi ısıtıyor diyor. Erzurum'un soğuğuna inat, buradan sıcacık bir kardeş selamı gönderelim sizlere, üşümesin hiçbir zaman. Evet, şöyle bir bakalım. Mehmet Ali, eşimle ayrı yerlerde sizleri dinliyoruz. Eşim Esengül'ün doğum gününü kutlamak istiyorum. Yarın yanında olacağım diyor. Esengül Hanım, doğum gününüz kutlu olsun. Bu güzel eser sizlere de armağan.

ateşim varım, yandıkça yanarım.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 15.062 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.35, euro 53.52, sterlin 61.91, gram altın 6.875 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104.84 dolar, Bitcoin 80.882 dolarda.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri, Niksar Reşadiye yolu 12 ila 15. kilometreleri ve Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İster sen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
2: Reklam.

İnsan bazen neden aynı yerden kırıldığını sorgular, farklı insanlar aynı sonuç. Çünkü değişmeyen bir şey vardır, seçimleriniz ve insan neye izin veriyorsa onu yaşamaya devam eder bu hayatta. Evet, Koray Avcı kimin istemiş olduğu şarkıydı bakalım. Tekirdağ Şarköy'den Balıkçı Hasan, ağlarımızı temizlerken tek dostumuz radyoydu ve sizlere kulak veriyoruz. Koray Avcı'dan bir şarkı demişsiniz. Bu güzel şarkıyı seçtim, rastgele Aslan Kaptan. Evet sevgili Suna, bugün benim doğum günüm. Murat abi, Koray Avcı'dan bir şarkı çalar mısın? Tabii ki çalarız, doğum günün kutlu olsun. Şöyle bir bakalım, eşim hastanede şu an sizleri dinliyor. O güzel yüreğinize sağlık denilmiş. Çok teşekkürler, şifa gibi geliyorsunuz. Okurken Aslime derseniz benim olduğumu hemen anlar diyor. Moral olsun, olsun bakalım tüm hastalarımıza da Allah acil şifa.

Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Sanatçı sizler, şarkıları ben seçmeye de devam ediyoruz. Ağrı Doğu Beyazıt'tan uzman çavuş Burak sınır hattında nöbetteyiz. Sesiniz memleket kokusu getiriyor diyor. Bolu Dağı'ndan tır şoförü Vedat yüküm ağır yolumuzun ama senin muhabbetin yükümü hafifletiyor diyor. Yolunuz açık olsun, paranız parlak olsun Vedat Bey. Direksiyon başında yalnız değilsiniz. Sağ koltuğunuzda ben varım gibi düşünün, olur mu? Yolunuz açık olsun. Ankara'dan Leyla Yalçın,

0: sıradaki şarkı eşim Erol Yalçın'a gelsin. Onu çok ama çok seviyorum diyor İbrahim Tatlıses bizlerle.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

Hayatta bazı insanlar siz konuşurken dinlemez, sadece kendi sırasını bekler, anlaşılmadığını hissedersin ve o an her şey değişir. Çünkü insan en çok duyulmadığı yerde uzaklaşıyor ne yazık ki. Selçuk Balcı bizlerle birlikte sevgili dinleyenler. İstanbul'dan taksi şoförü Kerem Bey, müşteri yokken en iyi yol arkadaşımsın diyor. Eyvallah, İstanbul'un keşmekeşinde o sarı dünyaya konuk olmak çok da güzel. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Hadi bakalım, bu güzel eseri istemişsiniz. Selçuk Balcı, Kayseri Develi'den Ahmet Bey. Çiftçilik yapıyorum, traktörün içindeyim, sizinle devam diyor. Toprağınız bereketli olsun her daim.

Hemşire Merve, nöbetin en zor saati ama radyodan gelen ses yalnız değilsin diyor. O yorgunluğunu alabilsek keşke, ama unutmayın o beyaz önlüğünü içinde atan kalbi buradan her dakika eşlik ediyoruz sizlere. Allah kolaylıklar versin. Derya Bedavacı istemişsiniz, biz de bu güzel eseri seçtik. Ankara Ostim'den gece bekçisi Nuri, sessizliğime ses oluyorsunuz, İyi ki varsınız diyor. Çok teşekkürler. Son olarak da Ankara'dan Leyla Yalçın, sıradaki eseri eşim Erol Yalçın'a armağan etmek istiyorum. Dinleyelim.

Farkında olmadan sevdiklerimiz o kadar çok şeyi mahvediyorlar ki. İnsan bazen birine son kez şans verir, bu sefer farklı olur diye, ama değişmeyen şey aynı sonucu getirir. Ve o son şans aslında kendinize verdiğiniz son zarardır. Ne olur kendinize artık zarar vermeyin sevgili dinleyenler. Evet, Eskişehir'den Ece bize haftası kahve ve radyo yedi, başka türlü geçmez diyor. O vizeler geçecek ama bu dostluk baki kalacak, öyle değil mi? Radyo yedi dinlemeye devam. Aliye Mutlu'dan bir şarkı istiyoruz diyor. Gaziantep'ten Fatma Hanım da aynı şekilde ütü yaparken bizleri dinliyormuş. Aliye Mutlu'dan bir türkü dinletebilir misiniz demişsiniz. Öyle bir yerdeyim ki.

0: Sivas'tan Görkem, Ferdi Baba'dan bir şarkı dinleyebilir miyiz? Yazılım yaparken sizleri dinliyorum. Kod yazmak zordur değil mi? O kodlar tıkır tıkır işlesin inşallah Görkem. İzmir'den Mert, tüm kuryeler için bir eser rica ediyorum diyor. Ferdi Tayfur'dan paket yetiştirirken kaskın içinde sadece senin sesin var. Hız yapma Mert, olur mu? Sen bize lazımsın. O kaskın içindeki dünyana beni daldığın için çok çok teşekkür ederim. Konya'dan Bekir, Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum. Yolların kralı değil. Senin sesine hayranım abi diyor. Eyvallah Bekir, krallık tacımız yok ama bu frekansta kurduğumuz gönül tahtımız bize yeter.
1: Burası Radyo 7.

Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle.

Trabzon'dan Temel dükkanı kapatırken son bir kez sesini duyalım dedik. Yıldız Tilbe'yle veda edelim istiyoruz. Çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Evet, bereketli olsun Temel Usta o dükkanın kepengini indirirken, yorgunluğun bu şarkıyla uçup gitsin inşallah. Ayrıca Mardin'den gümüş ustası Hanna gümüş işlerken Yıldız Tilbe dinlemek istiyorum. Çalarsanız mutlu edersiniz demiş. Allah kolaylıklar versin.

Aydın'ın sevgiler, selamlar Melis. Yurt odasında dört arkadaş toplandık. Muhabbetine bayılıyoruz. Çaldığın şarkıları da bayılıyoruz. Ama bugün sanatçıları biz seçiyorsak Güllü'den bir şarkı istiyoruz demişsiniz. Ben de Güllü'nün en çok sevilen şarkılarından bir tanesini seçtim. Odadaki herkese benden kucak dolusu selamlar. Gençliğinizin en güzel anılarında bir ses olarak kalabilmek gurur verici gerçekten. Evet, yağmurlu bir Kayseri akşamından selamlar. Siparişleri hazırlarken sizleri dinliyorum. Kolay gelsin denilmiş. Keşke isminizi de yazsaydınız. Sizleri de gelsin bu güzel eser.

Hayatta bazı şeyler açıklama istemez, netlik ister. Çünkü fazla açıklama çoğu zaman bir şeylerin üstünü örtmek içindir. Ve gerçek uzun cümlelerle değil, kısa davranışlarla.

Antalya'dan Caner, garsonluk yapıyorum, vardiya bitti, servisi beklerken sizleri dinliyorum diyor. Günün yorgunluğunu omuzlarına binmiştir artık, öyle değil mi? Arkana yaslan, derin bir nefes al, Ekinuslular ve Deniz Toprak düeti istemesin. Bu güzel eseri sana ve sevdiklerine armağan edelim. Evet, şöyle bir bakalım. Afyon'dan sevgili Hatice Hanım, sıradaki eseri biricik eşim İbrahim için istiyorum, onu çok ama çok seviyorum diyor. Sevginiz daim olsun inşallah. Fethiye'den Eylem ve Erdoğan, bu güzel eseri size ve sevdiklerinize de armağan etmiş olalım.

0: devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 15.062 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.35, Euro 53.52, Sterlin 61.91, gram altın 6.875 lira, Brent petrolün varil fiyatı 104,84 dolar, Bitcoin 80.882 dolarda.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
4: Çiçeklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 13 Mayıs'a kadar solo plant orkide 499 lira 95 kuruşa, mini gül 249 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi
5: gelecek. Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.

Trabzon'dan Yalçın Bey, o kadar çok kararsızsınız ki sizlere de bu şarkıyı armağan edelim. Ne gelirse rast gelsin o zaman demişsiniz. Ankara'dan Elmedağ'dan Neşet, eşimi çok sevdiğim için Sezen Aksu'dan bir şarkı demişsiniz. Sezen Aksu dinlemiştik, sizlere de bu güzel eseri armağan ediyoruz. Muğla'dan Kaptan Murat, Liman Dumanlama, senin şarkıların yolu aydınlatıyor diyor. Denizin mavisi senin huzurun olsun kaptanım. Tokat Erbağ'dan Esra, şu anda mesaideyiz ve sizleri dinliyoruz. Hakan Taşıyan'dan bir şarkı çalabilir misiniz? Tabii ki, o yorgun ellerinize sağlık olsun. Siz emeğinizi, ben kalbimi koyuyorum. İşte gerçeklik ortada. Hakan Taşıyan bizlerle birlikte. Ayrıca Antalya'dan Selim Hakan Taşıyan'dan yine bir şarkı istemiş. Hep beraber dinleyelim Güzgülleri bizlerle.

Giresun Trebolu'dan Rasim Bey harman yerinde radyomuzu açtık. Fındık kuruturken sizleri dinliyoruz diyor. Toprağın bereketi sizin alın teriniz. Biz bir frekansta sizinle aynı ekmeği bölüşüyoruz aslında. Evet, Cem Adrian, Murat Güngör düeti istemişsiniz. Denizli'den Arzu. Sizler de aynı sanatçıları dile getirmişsiniz. Kumaşların arasında kaybolmuşken sesiniz bana renk katıyor diyor. Kırıkkale'den Salih Bey, vardiya değişimi saati geldi. Bayrağı sizlere devrediyoruz. Cem Adrian dinleyebilir miyiz? Tabii ki, buyurun.

Yunus Karakuş, Murat Göğebakan'dan bir şarkı rica ediyorum diyor. Gönderelim Erdoğan. Paksoy, Murat Göğebakan demişsiniz. Gelecek hemen. Erhan, Kahramanmaraş'a sevgiler, selamlar. Hasan Kılıç'a ve sana, ayrıca Muhammed Ketin'e de bu güzel eser armağan olsun. Hakan Taşıyan dinlemiştik. Fransa'dan Ali, şu an kız arkadaşım Suna Hanım'la yolda sizleri dinliyoruz demişsiniz. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Bu güzel eseri de sizlere de armağan edelim. Şöyle bir bakalım, İbrahim Tatlıses dinlemiştik. Hamburg'dan Fatma Hanım, sizleri de bu güzel eseri armağan ediyoruz. Yozgat'a sevgiler, selamlar. Eşim Fatih Kütüphane'de görevli. Az önce nöbetten geldi diyor, yorgun. Yorgunluğunu alsın o zaman bu güzel eser.

Evet sevgili dinleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. O vakte kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiyorsa ve sizin için de hayırlısı olacaksa Büyük Allah'ım dualarınızı kabul etsin. Hoşçakalın.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ile İran arasında ateşkes sürüyor ama gerilim bitmiş değil. Trump, İran'a yeni bir anlaşma teklif ettiklerini açıkladı. İran'sa tankerlerine müdahale edilirse karşılık vereceklerini söyledi. Bölgedeki tansiyon her an yeniden yükselebilir. Öte yandan uydu görüntülerinde İran'ın Hark Adası'nda büyük bir petrol sızıntısı tespit edildi. Hantavirüs ölümlerinin yaşandığı ve dünyanın endişeyle takip ettiği yolcu gemisi Tenerife Limanı'nda demirledi. Gemide bulunanların semptom göstermediği açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü hantavirüs yeni bir koronavirüs değil açıklamasını yaptı. 3 Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu 150'ye yakın kişinin tahliye süreci başladı. Gemideki yolcular ve mürettebat ülkelerinde karantinaya alınacak. Milyonlarca vatandaşı ve yatırımcıyı ilgilendiren yeni ekonomi paketi için gözler mecliste. Salı günü mesaisine başlayacak olan genel kurul, vergi istisnalarından borç taksitlendirmesine kadar pek çok kritik düzenlemeyi yasalaştırmak için toplanıyor. Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan ikramiyelere ilişkin konuştu. Ödemelerin bayram öncesine yetiştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yapılan planlamaya göre emekli bayram ikramiyelerinin 18 ile 22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Galatasaray Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalya Spor'u 4-2 ile geçti ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı Kırmızılı ekip üst üste 4. toplamda da 26. kez şampiyon oldu. Şampiyonluk tüm yurtta coşkuyla kutlandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mayıs pazartesi tahminlerine göre yurt genelinde bahar havası etkisini sürdürüyor. Batı bölgelerde güneş yüzünü daha fazla gösterirken Karadeniz kıyılarında yer yer yağmur geçişleri bekleniyor. Buna göre Marmara'da İstanbul 24, Ege'de İzmir 28 dereceyle günün sıcak şehirlerinden biri olacak. Başkent Ankara'da hava parçalı bulutlu 22 derece. Akdeniz'de Antalya 26 dereceyle açık ve sıcak. Karadeniz'de Samsun'da yer yer yağış beklenirken sıcaklık 19 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 15 dereceyle serin. Güneydoğu'da ise Gaziantep 27 derece. Yeni haftaya Türkiye genelinde ılık ve bahar tadında bir hava eşlik edecek.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftayı 15.062 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.35, Euro 53.52, Sterlin 61.91. Gram altın 6.875 lira. Brent petrolün varil fiyatı 104.84 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sunar.
1: Taş konakların arasında tarihin fısıldadığı Midyat 26 derece. Güneydoğu'dan Karadeniz'e uzanıyoruz. Osmanlı'nın en iyi korunmuş kentlerinden Safranbolu 23 derece. Her köşesi başka bir zamanın kapısını aralıyor. Ve rotamız bu kez kalabalıklardan uzak bir sahil. Kayalıkların üstünde tarihle denizin buluştuğu Amasra bugün bahar serinliğinde.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: 4 mevsim güvenli sürüş için her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boşkar Servis sundu.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Türk savunma sanayinin geldiği son noktayı gözler önüne seren saha 2026 150 binden fazla ziyaretçi, 75'i aşkın ülke delegasyonu ve yaklaşık 8 milyar dolarlık yurt dışı ihracat sözleşmesiyle tamamlandı. Altında yükselişin süreceğini belirten uzmanlar Kurban Bayramı sonrası fiyat artışlarının hızlanabileceğini söylüyor. Gram altında önce 8 bin, yıl sonunda ise 11 bin lira seviyelerinin görülebileceği belirtiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu 2026'nın en yoğun hava trafiğinin Nisan ayında yaşandığını açıkladı. Türkiye genelinde Nisan ayında 18 milyonu aşkın yolcu uçarken yılın ilk 4 ayında toplam yolcu sayısı 67,5 milyona ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Reklam.

0: 7-10 Mayıs tarihleri arasında Züccaciye Mutfak Ürünlerinde bir alana bir hediye. İstersen gel Migros'a, ister Migros gelsin sana.
1: Reklam.

çıkar bu dava bizi de yormuş. Sırtımızda hançer yarası varmış.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo 7'den herkese merhabalar, hayırlı akşamlar, hayırlı pazarlar diliyorum efendim. Mehmet Zeyt Yıldız ben, nasip olursa katılım evimin katkılarıyla saat 22'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Sesim her kime, her nereye ulaşıyorsa canı gönülden bir merhaba, hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet Zeyt Yıldız'ı dinliyorsunuz.

İnşallah iyisinizdir, inşallah her şey yolundadır, inşallah ters giden bir şeyler yoktur hayatınızda. İnşallah her şey olmasını istediğiniz, murad ettiğiniz gibidir. Tabii böyle bir hayat, böyle bir dünya, böyle bir imtihan dünyası yok biliyorsunuz. Yani her şey bizim istediğimiz gibi ise vardır bir problem der büyükler. Ya da şöyle diyeyim, inşallah olan bitene gönlünüz razı bir halde bize kulak veriyorsunuzdur. İki saat boyunca çay içeceğiz, kahve içeceğiz. Elimizde çayımız, dilimizde türkümüz, şiirimiz, gönlümüzde sevdamız, hasbihal etme gayretinde olacağız. Karşılıklı faydalı bir program olmasını niyaz ediyorum. Mehmet Zeyt Yıldız Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştık. Birazdan Radyo 7 Instagram hesabında da paylaşılacak. Dileyen dinleyicilerimiz hem hesaplarımızı takip edip destek olabilir, hem programımıza yorumlarıyla katkı sağlayabilirler. Bir merhaba da olsa, hadi yazın bize, bekliyorum. Tekrar hoş geldiniz.

İnsanın yollarının gözlenmesi, yollarının beklenmesi güzeldir değil mi? Genelde otogarlarda, havaalanlarında, tren garlarında birilerinin sizi karşılıyor olması çok güzel bir histir. Bunu yaşayanlar bilirler. Bazen de karşılayacak kimse olmaz. Bazen saat itibariyle ya da o gittiğiniz yerde sizi karşılayacak biri yoktur. O zaman da daha böyle buruk bir adım atarsınız o şehre. Karşılayanı olmasının, insanın bekleyenin olması çok güzel bir şeydir. Her daim bekleyenleriniz, sevenleriniz, sizin için hayır duada bulunanlarınız olsun, bol olsun, bereketli olsun inşallah. O güzel insanların kalbi sizin için atan, her daim dualarında size yer veren, sizin için iyi niyetler besleyen insanların sayısı her daim çok olsun hayatımızda. Amin.

Efendim, yorumlarınız gelmeye başladı. Birazdan keyifle okuyacağım. Çaylarını kahvelerini henüz almayan dinleyicilerimiz varsa alsınlar efendim. Bu programın yanında böyle sıcak ılık bir şeyler iyi gider. Çay kahve diye isimlendiriyoruz ama her türlü bitki çayı, kabulümüzdür, ada çayı, ıhlamur, bunların hepsi o gruba girer efendim. Tabii imkanı olanlar için, yani şu anda mesaide olanlar vardır, yolculukta olanlar vardır. Allah hayırlı yolcular nasip etsin, hayırlı mesailer nasip etsin. Vakti en iyi şekilde geçirmek, en iyi şekilde değerlendirmek nasip olsun cümlemize. Program için de bu geçerli. Ağzımızdan çıkan her cümleden mesulüz. Geçirdiğimiz her saniye çok kıymetli. Siz zamanınızı bizimle geçirmeyi tercih ettiniz. Teşekkür ediyorum. Rabbim bizi buna layık eylesin efendim. Mehmet Zeyt Yıldız ve Radyo 7 Instagram hesaplarında paylaşılan, ortak paylaşılan fotoğrafın altına merhabalarınızı, yorumlarınızı, kelam-ı kibarları, dörtlükleri, menkıbeleri, size iyi gelen her ne varsa efendim paylaşın. Dedik ya, bu dünya hayatında bizim genelde dertlerimiz birbirine benziyor. Sıkıntılarımız, imtihanlarımız birbirine benziyor. Birimizin düştüğü çukura diğerimiz de düşebilir. Dolayısıyla birimize iyi gelen diğerimize de şifa olabilir düşüncesiyle paylaşalım o bedeli ödenen kıymetli sözleri. Haydi.

0: Katılım Evi'nin katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız reklamlardan sonra sizlerle.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Aydın Denizli Otoyolu 9 ila 10. kilometreleri, Niksar Reşadiye yolu 12 ila 15. kilometreleri ve Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut, sürücülerin dikkatine. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Sen de
0: Katılım Evi'nin katkılarıyla Mehmet Zeyit Yıldız sizlerle.

0: sayesinde.
1: Efendim malum bugün anneler günü. Annelerin hayır duasını almak, onları sevindirmek, onları hatırlamak için tabii ki de güzel bir vesile, ama böyle bir güne ihtiyacımız normalde biliyorsunuz olmamalı. Annelerimiz her gün özeller, her an çok özeller. Anneler gününüz kutlu olsun. Başta şehit anneleri, evlatlarını bu vatan uğruna feda eden şehit annelerimiz başta olmak üzere bütün annelerimizin anneler günlerini kutluyoruz. Rabbim, anneniz eğer hayattaysa kıymetlerini bilmeyi nasip etsin. Vefat ettilerse rahmet eylesin, rahmetiyle muamele eylesin, sabır nasip eylesin inşallah. Tekrar gününüz kutlu olsun efendim.

0: Eller kadir kıymet bilmiyor anne. İnsanı herhalde annesi gibi kimse anlamaz, insanı annesi gibi kimse sevemez herhalde diye bir his uyanıyor insan içinde. Özellikle bu hayatta yaşadıklarımız, annemizin bize olan merhameti, şefkati, değil mi? Birçok şeyin üzerindedir. Bu nedenle de cennet annelerin ayakları altındadır denmiştir. Yani onların ayaklarının altına talip olmak, onların ayaklarının tozu olabilmeye talip olmak. Onların her daim hayır duasını almaya çalışmak. Anne rızası, baba rızası, bunlar mühim, mühim. Rabbim alabilmeyi nasip etsin. Rabbim onların sadaka-i cariyesi olabilmeyi nasip etsin. Yani onlar göçüp gittilerse bile onlara layık bir evlat, onların amel defterlerini kapattırmayacak evlatlar olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin efendim. Mehmet abi hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Şu an koyun güdüyorum, bir yandan Radyo 7 dinliyorum demiş Enver. Tüm milletimizden bir ricamız var demiş. Kurbanlıklarını yerli üreticiden alarak yerli üretime destek olsunlar. İletirseniz sevinirim, saygılar demiş. Valla gayet makul, yerinde bir istek kardeşim. Allah kolaylıklar nasip etsin. Allah hayırlı işler nasip etsin.
1: Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: başkasının yaşamış olduğu tecrübeleri tekrar yaşamak ahmaklıktır derler. Yani başkasının düştüğü bir kuyuya, bir çukura tekrar düşmek ahmaklıktır der büyükler. İşte bu aslında şiirlerden, sözlerden, büyüklerimizin tavsiyelerinden, nasihatlerinden, hatta şarkılaşmış bazı sözlerden az evvel dinlediğimiz gibi. Kıymetini bilemedim diyor, değil mi? Kıymetini bilemedim diye arkasından şiirler, şarkılar yazmışlar sevdiklerinin. Demek ki ayrılık zamansız olabiliyor, bir anda geliyor. Ve henüz zaman verken sevdiklerimizin kıymetini bilmemiz icap ediyor. Ve kıymeti bilinesi bir insan olmak için de mücadele etmek gerekiyor. Duruşuyla, sözüyle, sadakatiyle, değil mi? Merhametiyle, vicdanıyla, dürüstlüğüyle, omurgasıyla iyi insan olmak, kıymeti bilinesi insan olmak da bizim vazifemiz. Hem kendimiz için hem arkamızda bırakacağımız evlatlarımız, neslimiz için onlara iyi bir örnek olmak da bizim vazifemiz. Arkamızdan iyi konuşturmak, hayır duayla kendimizi andırmak da yine bizim vazifemiz. Kadir kıymet bilmek de bizim vazifemiz.
1: Şu anda Radyo 7'de Mehmet

Merhaba Zeyd Bey, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar, teşekkür ederim. Çok hoşuma giden bir yazı bu. Bakarsan uzaktayım, düşünürsen aklımdayım. Hissedersen kalbindeyim. Ve özlüyorum, hep seninleyim. Özlüyorum hem de çok, demiş. Cansu Hanım, eyvallah, teşekkür ederim. Kocaeli'den Kader Aydın, ilk defa yazıyorum. Bugün anneler günü. İyi bir anneysem eğer, bunda eşimin emeği de büyük. O sebeple eşim Murat Aydın'a gelecek tüm güzel şarkıları armağan ediyorum. Sizi dinliyoruz. Haberi yok, lütfen okuyun, demiş. Eyvallah. Kocaeli'ne selam olsun Kader Hanım. Eşiniz Murat Bey'e de selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Hani anneler gününüz kutlu olsun desteğinden dolayı da tabii ki eşleri de unutmamak icap ediyor. Ne mutlu. Bu yolculuk kutlu bir yolculuktur. Evlat yetiştirmek hem zorlu bir yoldur, çetin bir yoldur. Bu yolda annelerin yükü ağırdır ama babalarınki de bir o kadar öyledir. Vazifesini bilen, sorumlu, her daim anneye destek olan babalara da şöyle bir selam edelim. Eyvallah. Mehmet Bey, bir yandan Avukat Ayaz Bey'i izliyor. Bir yandan radyo açtık, sizi dinliyoruz. Biraz karmaşa oldu ama idare ediyoruz, demiş. Avukat Ayaz Bey dediği de efendim fakir oluyor. Kanal 7'de ben aynı zamanda oyuncuyum, biliyorsunuz. Bugünlerde de bir davet almıştık Gelin dizisinden, Kanal 7 Gelin dizisinde. Birkaç bölümdür oradayız. Orada Avukat Ayaz Bey karakterini canlandırıyoruz. İzleyenler bilirler belki. İzlemeyenlere de duyurmuş olalım efendim. Devam ediyoruz. Burası Radyo 7, katılım evimin katkılarıyla sohbet, muhabbet, çay kahve eşliğinde devam ediyor Radyo 7'de.

0: İstanbul'dan dinliyorum demiş Sema Hanım. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dileyen bütün izlerimizin temennilerini aldım, kabul ettim. Baş tacısınız. Çok teşekkür ederim. Selam verenler var. Cümleten almış olayım. Ve aleykümselam. Selam verenleriniz, hatır soranlarınız eksik olmasın hayatınızda. Ve bu hatır soranlar da laf olsun diye değil, gerçekten nasıl olduğunuzu merak edenler olsun. Yani çünkü nasılsınız demek adet olmuş. Şimdi adet olan bir nasılsına da adet üzere bir cevap verilir. O adet üzere cevap genelde yine şükür ifadeleri barındırır. Bir nevi nasılsın demek, adetten nasılsın demenin de faydası vardır ki karşı tarafın haline şükretmesini, şükretmesine, şükür cümlesine vesile olmaktır. O da güzeldir ama merak ederek sormak çok da güzeldir. Nasılsın demek. Hatta bazı insanlar vardır, sormazlar nasılsın diye. Bir bakışta anlar. Duruşundan, nefes alıp verişinden, renginden anlar. Ses tonundan anlar. Onların yeri de çok kıymetli, çok ayrı bir yerdir. Hani denizin dibindeki inciler gibidir onlar. Aman hayatınızda varsa onlardan bir kişi bile aman kaybetmeyin.
1: Mehmet Seyit Yıldız sizlerle.

doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni.

Ayten Hanım yazmış. Hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi, şefkati sizin Radyo 7 ekibinin ve cümle mazlum kulların üzerine olsun. Amin. Herkesin gönlüne huzur veren bir yayın dilerim demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İskenderun'dan Demet Hanım, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim, şöyle bakalım. Kadıköy'den Bahar, Gerede'deki kral için şiir demiş. Geceyi dinlerken seni düşünüyorum, ay bile daha huzurlu süzülüyor gökyüzünde, sanki senden bahsederken. Kalbim sana doğru gülümsüyor ve buradayım diyor sevgilim. İçimde sevgin büyümeye devam ediyor ve ben seni sevmekten hiç yorulmuyorum. Bugün de seni geride kalan her günden daha çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, teşekkürler. Kaleminize sağlık. Çanakkale'den Demet, çayımızı alıp buyurduk hayırlı akşamlar demiş. Teşekkürler, Çanakkale'ye de selamlar. Sağ olun, var olun. Yorumlarınız gelmeye devam ediyor. Şems Tebrizi'ne güzel demiş. Hepimiz geçici günahkarlarız. Kendimize uygun gördüğümüz günahları işler, rahatsız olduğumuz günahları işleyenleri ise yargılarız demiş. O kadar doğru ki. Cümlemiz için Allah'tan hidayet istiyorum. Amin, amin. Aslı Hanım, kardeşim Ahmet'e gelsin tüm şarkılar demiş. Kendimize uygun gördüğümüz günahları işleriz. Bize uymayan günahları işleyenleri yargılarız demiş. Ya bu biraz daha ılımlı bir yorum aslında. Daha da sert olabilir. Şöyle, insan kendi işlediği günahları da kendisine bir hak gibi. Çünkü günah işlemek, hani Allah'ın aslında... Hata yapmak gibi insanın bir lüksü var. Allah bu lüksü vermiş. Tövbe etmek şartıyla, anlayıp pişman olup ondan geri dönmek şartıyla. Hatta bu da rahmettir, değil mi? Hani hiç günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız helak eder, yerinize günah işleyen, hata eden ama tövbe eden bir topluluk yaratırdım buyurmuş Allah Teala. Dolayısıyla günah işlemek, hata etmek de bizim için. Ama oradan geri dönmek lazım. İnsan bu hakkı kendine görüp aynısını başkası yaptığı zaman yargılamak. Böyle olanlar da var ne yazık ki. Allah bizi muhafaza etsin, cümlemizi muhafaza etsin. Hele şu da kötü, yani kendi işlemeyebilir ama işleyeni yargıladığı, işleyene kötülediği, yani bizim düşmanlık etmemiz gereken muhatap günahkar değildir, günahtır. Günaha düşmanlık ederiz, günahkara değil. Günahkar olan bir tövbe eder, Allah affediverir. Günahından haberin olur, tövbesinden haberin olmaz. Manevi anlamda seni beni sollamış geçmiştir halbuki haberin olmaz. O yüzden kimseyi kınamamak, yargılamamak gerekir. Düşene gülmemek gerekir. Kimse işlemediği, sınanmadığı günahın masumu değildir.

Ankara'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar, dost meclisine iyi akşamlar demiş Bediye Hanım. Çok teşekkür ederim. Seni senin gibiler sevsin, kimine duadır, kimine bedduadır. Öyle. Ya mesela hani Allah gönlüne göre versin de duası baktığımız zaman iyi bir duadır, güzel bir duadır. Hani hani duanın bilmiyorum iyisi kötüsü olur mu, estağfurullah diyeyim hadi ona. Ama Allah gönlüne göre versin diye dua ettiği zaman biri bana amin derken de tereddüt ederim. Çünkü kalbimizden, gönlümüzden, hani niyetimden emin olabilirim. Ama kalbimden, gönlümden ne kadar emin olabilirim? Öyle bir taraf var. Allah gönlüne göre versin. O zaman öyle şöyle dua edelim. Önce gönlümüzü abad eylesin. Önce gönlümüzü pürü pak eylesin. Varsa bir aksaklık, bir sıkıntı, onları gidersin Rabbim. Sonra gönlümüze göre versin. Yoksa o gönülde, o kalpte düşünsene. Yani dünyanın 1000 tane aldatmacası var. Yani rengarenk kandırmak için, o kalbe, o gönle girmek için dünyanın şanı, şöhreti, şaşası, bilmem nesi, o kadar çok ki aldatmacası. Yani onların kalpte yer etmemesi gerekiyor. Kalbin sahibinin yeridir orası. Dolayısıyla dünyalık malı, parayı, pulu, mülkü cebe koymak lazım. Onlar bir araçtır, emanettir. Kullanacağız tabii ki. Rabbim en iyilerine bindirsin arabaların, en iyi evlerde otursun. Helalinden bol bol versin inşallah, ama kalbe koymayalım. Yani kalpte olmasın onun yeri. Onun için önce gönlümüzü temizlemek, temiz etmek icap ediyor. Nasıldı o beyit? Sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak, padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan demişler. Ne de güzel demişler.

0: bir reklam.
1: Hayalinizdeki evin ya da arabanın anahtarı Katılım Evim'de. Katılım Evim 2026 sonuna kadar 150 binden fazla aileyi ev ve araba sahibi yapıyor. Sıradaki neden siz olmayasınız? Bugüne kadar Katılım Evim'e katılan yüz binlerce aile, hayallerindeki evin ya da arabanın anahtarına gecikmesiz, ertelemesiz tam gününde kavuştu. Bu ay Katılım Evim'e başvuranlar, 12.045 TL'den başlayan taksitlerle sadece 5 ay sonra kendi seçtikleri evin ya da arabanın sahibi olabiliyor. Üstelik altını çiziyorum. Faiz yok, kefil yok, ek masraf yok. Size en yakın Katılım Evim şubesine gelin, kendi seçtiğiniz ev ya da araba için size uygun ödeme planınızı hemen oluşturun. 2026'da ev veya araba sahibi olacak 150 bin aileden biri de siz olun. Detaylı bilgi için hemen 444-11-0 arayın ya da katılımevim.com.tr'yi ziyaret edin.
0: Bir reklam.
2: Sen de katıl benim, katılım evim.
3: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Sen de katıl benim, katılım evim.
2: Katılım evimin katkılarıyla Mehmet Zeyd Yıldız sizlerle.

Efendim devam ediyoruz. Yol planladığın yere değil, yazıldığı yere gider demiş Nevakaya. Öyle. Herkesin nasibinde bir yol vardır ve insan o yolu adımlar. Vazgeçtiklerimle kaybettiklerimi topladım, yüreğimde saklı olandan hafif kaldılar demiş. Serseri şair göndermiş, eyvallah, selam olsun. Gaziantep dinliyormuş bizi, teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. O senin neyin olur dediler, güldüm, uzaktan dedim, uzaktan yandığım olur. Halle öğüt veren, sözle öğüt verenden iyidir. İyi yayınlar, dünyanın ortasından selamlar demiş Hatice Hanım. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Bulgaristan'dan, gece vardiyasından hayırlı yayınlar demiş Murat Bey göndermiş. Bulgaristan'a da selamlarımızı gönderelim. Balkanlarda dinleyen dinleyicilerimiz var, onları unutmayalım. Selamlar. Balkanlardan var mı? Kimler, hangi şehirlerden, hangi ülkelerden dinliyor? Hadi yazın bize.

Efendim İzmir'den Ali Yavuz Bey şu an bize kulak veriyorlar. Ali Baba, saygılar, hürmetler size ve yanınızda bulunan kıymetli arkadaşlarınızı da selamlıyorum. Efendim hasretle görüşeceğimiz günü de, çay içip sohbet edeceğimiz günü de iple çektiğimi ifade etmek isterim. Hangi şiiri yazsam, hangi şarkıyı dinlesem, hangi kitabı okusam, dalıp gidiyorum hep sana. Sanki ben sen oldum, yürüyorum güzelliklere. Oraları bilmem ama buralar biraz hasret, biraz özlem. En çok da sen kokuyor. Ben çayımdaki demle, yüreğimdeki gamla, aklımdaki senle seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Hatay'daki dostum Tuğba'dan Mardin'deki Ahmet abime gelsin demiş. Peki. Çok güzel yorumlarınız var. Teşekkür ederim. Dilim döndüğünce birkaç yorum daha okumaya gayret edeceğim kıymetli dostlar, program bitimine kadar. Mehmet Zeyd Yıldız Instagram ve Radyo 7 Instagram hesaplarında ortak paylaşım. Son paylaşımın altına yorumları alabiliriz. Bu ara biliyorsunuz Instagram'da dün de bahsettim. Bir etkileşim sorunu var. Desteğinizi talep ediyorum. Müsait olan dinleyicilerimiz hem takip desteği hem beğeni, yorum desteği yaparlarsa sevinirim. Daha çok insana hitap etmemize vesile olmak isterseniz buyurunuz. Mehmet Zeyd, Zonguldak, Elazığ, Yozgat, Diyarbakır, Zeyd'in yazılışı, onu da ifade edeyim. Bulamazsanız Radyo 7'nin son paylaşımında etiketleyim, oradan ulaşabilirsiniz.

Annemle seni dinliyoruz. Onu çok sevdiğimi ve anneler gününü kutladığımı söyler misin demiş. Efendim bakalım. Gülbahar Hanım yazmış. Peki. Kutlamış olduk hem sizin annenizin hem bütün annelerin anneler gününü. Tabii bazıları için buruk geçer bugün. Benim için de tabii öyle. İnsanı annesini hatırladığı zaman şöyle bir boynu bükülür. Hani çocuk yaşta annesini kaybeden bir kardeşiniz olarak. Ama tabii insan alışıyor. İnsanın alışmak gibi bir durumu var. Allah sabrını veriyor. Lakin böyle hani anne baba, Allah yaşatmasın kimseye, evlat, kardeş vesaire, bu tür acılar bir yaranın kabuğu gibi derler. Yani o kabuk tutar. Fakat her kabuk çizildiği zaman, kabuk birazcık kalktığı zaman tekrar kanar. O yara bir şekilde öyle orada kalmaya ve zaman zaman kanamaya devam eder. Aslında bu da belki de bizim hayrımız içindir. İnsan ölümlü olduğunu bu vesileyle de bir kez daha hatırlıyor. Bu dünyaya dalacak olsa göçenleri hatırlayıp, evet bir gün ben de göçeceğim bu dünyadan, benim de bu dünyada arkamdan birileri benim için dua edecekler, benim de bu dünyadaki nefesim sınırlı diye düşünüp dünyaya dalmaktan belki de beri tutacak. O yönden de güzeldir. Yani hayır tarafından baktığımız zaman böyledir. Ama Rabbim anne babaları evlatlarının başından ayırmasın. Duamız da budur efendim. Devam ediyoruz diyeceğim. Bakıyorum saate. Oo, program bitmiş. Okuyamadığımız yorumlar var oldukça fazla. Her birinize teşekkür ediyorum ama süre el vermedi. Ölmez sağ kalırsam, yaradan nefes verirse, bu dilden, bu mikrofon yoluyla sizlere dökülecek selam ve kelam varsa hala, Mehmet Zeyd Yıldız ben. İnşallah bir sonraki programda, yani haftaya cumartesi saat 20.00'da buluşmak duasıyla. Yaptığımız radyo haricinde yapmış olduğumuz işlerle alakalı sosyal medya hesaplarımızda paylaşım yapıyoruz. Biliyorsunuz oyunculuk dedim, hatta program içinde dinleyicimiz mesaj atmış. Bu aralar Kanal 7 Gelin dizisindeyim. İzlerseniz Avukat Ayaz karakteriyle orada görebilirsiniz. Daha önümüzde farklı projeler de var. Bütün bunlarla alakalı, yani sahnedir, televizyondur, YouTube'dur, oyunculuktur, hepsiyle alakalı bilgilendirme yapıyorum. Sosyal medyadan haberleşiriz, takipleşiriz inşallah. Geceniz hayır olsun, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız bir sonraki programda sizlerle.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Sen de katıl derim, Katılım Evim.
0: Katılım Evim'in katkılarıyla Mehmet Zeyt Yıldız her cumartesi pazar saat 20'de Radyo 7'de sizlerle.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene. Bilseydim sükutun kar olduğunu.

0: Beni unutma.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın. O zaman sıradaki şarkı sana gelsin.